Dağlar açıktım da şad oldu gönlüm, gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Benim pirim kara hükte oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Ahını koçun karavanı doğu köre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen temem kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzalı kurdan zerdine etkili oktırı hak ağzın acır konsun aksaklıyın karavada gidi gado çinleri cile yavukın yanı bula bula genney. Aldara dede bogda jangır külügü digi avçı iricili toxu gisin deren toxtın gıgı durudu dokkın yanı bolu bolu agenney. Habnengen hazar inyele kayıkılı duunyele gazara seni havlın duğulun hazar luğulat havçın erdin derbene sayağına sale buldun hazar luğulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengun takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döş karimeligi dürbün cildili kündürşu kukur tatı dokkın yanı balı bulla genney. Tatatasıram dürbünü havsın dorusun tasıl darısık sağın erimgin kötürün tatat kuyun barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı bulla genney. Erkün erteli bürük tengilikçi koyruçin kısa doksun saktın. Külgüdün bedli arağa dömneli bidan arağa zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi bogdalı jangırarın horbodun kuttağın tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara qatırlıksın arın sarın arsara da saldırıq körge doraksın. Elingin kıvada yoruksı inçin arı harı ağır dişlikçını kevoldara tovçıllıkçını yevoldara alıqıllıkçını ertine hara torçık malagı. Барын картан атқа балығулаш үсеге салаза көрнуга жолын атқылда қара дережеле яухын яна болу болу кеннай. Күрлмеңген дөреде көрін үзір күреді қасақ күтіне көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын яна болу болу кеннай. Тереке берен гүлгәлі гүлгәлі яужылын арын арқылын адылы бейділі кеш ара соқыра мәрәте. Керімен көбе мұңхуля.

Ren hoyrgazan horn yovsan gamsun gündül huktan ora dersin volukhin yorundal nece der ora bäri volu hiç kelcili ve hin yana volu bulla genney. Terke veren delcili yav hin yana volu bulla genneli yarvan hoyra badunguda sadguula hongara devre dorcili yav hin yana volu bulla genney. İsen temen kırısın isim onban olan tuncur adın Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı volu volu genney Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsın Takni keşar soğukra mörete Kerimin kövü munkule her örgün devre Daçın erte kiyitin harberin kağırın Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa Kara dokkın yanı volu volu genney.